tipler ilgilenmesi seri sineması tezosu çok da kısım olduğunu düşünmeler diye bir karavan bulur açılması meşhur Moritanya ve yine ağın başlı gezi radyatörü vahidi.